Her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye. Her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye. Kanatlanmış güvercine kırılacağım, kırılacağım. Yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar. Yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar. Yeter ki bulsen.

her sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar,

yeter ki gün seni. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki.

gelir. Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman olur. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldarı baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir, la ilahe illallah kanunu Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Atilla İlhan ölür.

Şimdi saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken hediyem olsun.

Karanlıkları çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz.

Güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimin yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın yakar mısın sen?

Uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

zaman güneş doğar kaybolursun. Ayaman ayışır der durursun. Vay aman.

biter, hep böyle dertli biter. Evine evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman,

gençlikte neler geldi garip başıma. Yanıma gel, yanıma git, şöyle yanıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma.

sevdamsın. Gözlerinde yüreğin, yüreğinle sevdamsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Hadi hadi durma gel, eller.

0: hayranın olayım. Kara kız hayranın olayım.
1: Ayda yılda bir değil.
0: Her gün, her gün ama her gün.
1: Hayran.

0: ananası. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: senin var ya.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhaba, iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir haftaya başlarken Radyo Çağdaş'ta mikrofondan Kocaeli'ye selam vermek gerçekten farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu ses sadece bir radyo yayını değil, aynı zamanda bir şehrin hafızası. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Anne karnım. Efendim, tam 20 yıldır Çağdaş Medya Ailesi olarak bu kente ses oluyoruz. Tabii bir yandan Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin nabzını tutuyor. Diğer yandan da Radyo Çağdaş'ta türkülerin, işte o güzel deyişlerin, hikayelerin içinden Kocaeli'ye dokunuyoruz. Ve elbette sanat, sanat olmadan olur mu? Çağdaş Sanat Akademisi ile yıllar boyunca sayısız gence dokunuldu. Aylar boyunca diyecektim, özür dilerim. Tabii müzik yapan, sahneye çıkan, sanatla tanışan nice genç bu şehrin geleceğini de umut olacak, çok iyi biliyorum. Yani bizim için radyo sadece bir müzik değil, bu şehrin kültürünü yaşatmak, sanatını büyütmek ve insanları aynı duyguda buluşturmak demek. Yeni haftanın ilk gününde mikrofonun başındayız türkülerle. Buralardayız tabii, mesajlarınız doğrultusunda sizlerden gelen isteklerle yayın akışıma da yön vereceğim. Varsa düşünceleriniz, istekleriniz Instagram Radyo Çağdaş sayfadaki son gönderinin altına yolum olarak da yapabilirsiniz. Son dönemlerde sanırım WhatsApp'ta bir güncelleme var. Şu an Londra'da olduğum için ta uzaklardan yayın yapıyorum. Beni fark etme sakın, omzumdayız bırakma. O yüzden mesajlarınız geç geliyor. Bazen yakalayamayabiliyorum program saati içinde. O yüzden lütfen Instagram son gönderi altına yorumlarınızı yaparsanız çok çok sevinirim. Mesajlarınızı okumak, sesinizi duymak, selamlarınızı almak gerçekten benim için çok çok kıymetli ve her zaman beni çok mutlu etmiştir. Hoş geldiniz benim güzel dinleyicilerim. Beni de hanenize, işte olduğunuz yere konuk ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Elfida, Haluk Levent bizlerle birlikte olsun. Hemen sonrasında güzel bir sürpriz eser daha sizlere armağan edelim. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet, iki güzel türkünün ardından tekrardan buralardayız. Şimdi ise Yaşayan'ın genç ozanlarımızdan sevgili Vedat Gündoğdu bizlerle birlikte yepyeni albümünden Sor Beni adlı çalışma. Hani birine nasılsın diye sormak kolaydır ama bazen insanın gerçek halini anlayabilmek için de bir Türkiye'de kulak vermek gerekir. Hadi hep birlikte kulak verelim Vedat Gündoğdu'ya.

arada bir insanın sevdiğinden duyması gereken tek cümle sor beni. Evet efendim, sırada sözümüzü Ali Nurşani'ye ait olan Sıfır Yetim türküsü Gürkan Çapkan tarafından yorumlanan kıymetli bir eser. Hani bir ilişkin içinde verilen emeğin beklentinin sonunda gelen hayal kırıklığı müzikle anlatılmış hal. Ben bu aşkla sıfır yetim. İnsan kendine şu soruyu soruyor her zaman. Neyi eksik yaptım? Eminim ki kendinizden de bir parça bulacaksınızdır. Gelsin bakalım Gürkan Çapkan yorumuyla sıfır yedim. Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Affetmem Seni dedi Gürkan Çapkan bizlerle birlikteydi. 07'm türküsü bizlerle birlikte. Yıldırım Budağ'a geçelim. Gerçekten Türk halk müziğinin duyguyu en sade ama en etkili anlatan seslerinden bir tanesi. Ben hep söylüyorum, türkülerdeki o eski samimiyeti taşıyan yorumculardan bir tanesi Yıldırım Budak. Bu kadar aslında Veda'nın türküsü gibi insan içinde biriktirdiği her şeyin sonunda daha fazla konuşacak söz bulamayınca sessizce geri çekildi o anın ifadesi. Bazen aşk biter, bazen umut, bazen de insan sadece susar ve kendi içine döner. İşte o anda söyleyecek tek bir şey kalır, bu kadar. Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Yıldırım Budağ'ın O Kıymetli Sesiyle Bu Kadar adlı eseri de dinlemiş olduk. Efendim bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Tüm Çağdaş Medya Grubu adı altında Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında varız. Varsa istekleriniz, mesajlarınız Instagram son gönderi altına yorum olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Evet, Instagram Radyo Çağdaş ya da 542-424-8950 WhatsApp hattı. Evet, Yunus Emre Acun, Dağlar Seni Delik Delik Ederim. Bazı türküler sadece bir aşkı değil, böyle insan içindeki fırtınayı da anlatıyor. Hani sevdayı, özlemi, dağlara sığmayan bir yüreğin arkadaşını. Evet, güçlü yorumuyla dikkat çeken isimlerden Yunus Emre Acun bizlerle birlikte. Valla seven insan önünde dağlarda olsa, yollarda kapansa vazgeçmeyeceğini anlatan eski Anadolu dili bizlerle birlikte olacak. Türkülerde dağlar sadece coğrafya değildir sevgili dinleyenler. Bazen ayrılığın da simgesi olur, bazen kavuşamamın en büyük engeli de. Hadi hep birlikte en baştan bir dinleyelim, sonrası yine buralardayız.

Merhaba Berna Hanım, Kocaeli İzmit'ten yazıyorum. Programınızı her gün keyifle dinliyoruz. Bu güzel Türkler için teşekkürler. Tüm Çağdaş ailesine selamlar demiş Oğuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Selamlar olsun. İyi yayınlar Berna Hanım. Ne zaman Londra'ya gittiniz demiş Ahmet. Gurbette türkü dinlemek de ayrı bir duygu. Programınız bizi memlekete götürüyor. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet. Yani 2 hafta oldu. Evet, Londra'dayım. Buradan yayınlarımı gerçekleştiriyorum. Teşekkür ediyorum. Berna Hanım, yayınlar Kartepe'den dinliyoruz. Annemle birlikte programınızı kaçırmıyorsunuz. Bu güzel eserler için teşekkürler. Coşkun Tüzün Ben Olaydım eseri listenizde varsa annem için yayınlar mısınız demiş Ezgi. Tabii ki Ezgi'ciğim, selamlar olsun. Hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Annenizin de ellerinden öpüyorum. Bakın, ben olaydım böyle 2 kelime bile başlı başına bir özlem cümlesi. Evet, doğru. Ama insan bazen geç kalıyor. Bazen söylemesi gereken söyleri söyleyemiyor, yapması gerekenleri yapamıyor. İşte o anlarda tek bir şey geçiyor. Keşke ben olaydım. Gelsin bakalım Coşkun Tüzün'ün bu kıymetli eseri. Hemen sorusu buralardayız. Eskiyle kıymetli annesine armağan olsun.

Evet, sevgili arkadaşım Ali Sever, selamın gelsin adlı çalışmayla bizlerle birlikte. Aslında bu söz Anadolu Türk kültüründe gerçekten çok derin bir anlam taşıyor. Bazen insan kavuşamaz, bazen ayrı yollar düşülür. Yollar ayrı düşürür insanı. Ama bir selam bile kalpten kalbe uzanan bir köprü olabiliyor. Ali Sever'in yorumunda da bu eser gurbetin içinden gelen bir ses gibi. Sevgili arkadaşım, gerçekten müthişsin. Gelsin bakalım Ali Sever'den selamın gelsin türküsü.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Ve şimdi baba oğlu buluşturacağım sizlerle. Onur Türe ve Özcan Türe. Dağların da karı var.

Evet, Onur Türe ve Özcan Türe, Dağların da Karı Var türküsü bizlerle birlikteydi. Tatlı canından derdinden ölesi var var. Hep türkülerde dağlar geçer, farkında mısınız? Çünkü dağlar bazen ayrılığın sembolüdür, bazen kavuşamamanın sembolüdür, bazen de en büyük engellerin sembolüdür. Evet, bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Nesrin Güneş ve Özcan Türen'in güzel bir yorumunu daha buluşturalım sizlerle. Selamlar Berna Hanım, Adapazarı'ndan Mehmet ben. Bugünkü türküler yüreğe gerçekten dokunuyor. Çokça selamlar olsun size. Yanımda ismini vermek istemeyen bir arkadaşım. Parantez içinde yazmış ama. Ona Munzur'un dağlarında türküsünü armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Ben de Nesrin Güneş'le Özcan Türen'in güzel işbirliğini buluşturmak istiyorum. Çünkü diğer taraftan aynı sanatçıdan başka bir eser de istenilmiş. İyi yayınlar Berna Hanım, Kartepe'den dinliyoruz. Kardeşimle birlikte güzel eserler. Ben severim. Tamam, sürpriz olarak gelsin. Kardeşi Ali'ye çok özel anlamlı bir eser armağan edecek. Ne güzelsin sen. O zaman sürpriz olarak bu eserden sonra gelsin, olur mu? Hadi bakalım, Ali'ye de armağan edelim sıradaki eseri.

baba. Bazen bir evin direği, bazen de insanın arkasındaki en büyük güç de olabiliyor. Bazen hayattaki en büyük boşluğu da. Ama hayatta öyle anlar geliyor ki insan babasını bir türküde de hatırlıyor, bir şehirde de özleyebiliyor.

Evet. Ali'ye armağan etmiştik bu kıymetli eseri. Babaları... Evet, gurbetlik yaşıyorlarmış diyeyim öyle kısaca. Ne güzel ki babanız hayatta. Allah uzun ömürler nasip eylesin. Baba, ben... Hayatta olmayan babalarımızı da saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Keza kendi babam da olmak üzere. Ama tabii Çağdaş Medya grubunun kurucusu Sayın sevgili Nurettin Sağsöz'ü de çokça minnetle, saygıyla yad etmek isterim. Baba deyince hep aklıma gelen isimlerden biri oluyor kendi babamdan sonra. Ne güzel izler bıraktı gittiler bu dünyadan. Önemli olan bu değil mi zaten? İz bırakıp gitmek bu hayatta, güzel hatırlanmak, dualarla anılmak, yüzünde bir tebessümle anılmak. Evet efendim, şimdi ise güzel bir eseri daha sizlerle buluşturalım. Anatolian Rock Cover, yazan kalem siyah bizlerle birlikte olacak. Ve top 20 listemizde de yine yüksek güçlü sıralardan bir tanesindeydi. Evet, eski eserler bu şekilde yeni cover versiyonlarıyla buluştuğu zaman tadından yenmiyor gerçekten. Yazıyı ve insanın alın yazısını anlatan eski Anadolu imgelerinden biri. Türkülerde kalem kağıt yazgı çok sık kullanılıyor. Yani insanın yaşadığı yere yazılıyormuş gibi anlatıyor ama... Geleneksel duygu modern bir yorumla buluşmuş. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası buralardayız.

ne güzeldi. Sevcan Orhan yorumu. Övdüm ağlasam ne olur eseri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Gökhan Doğanay. Yepyeni eseri. Koç gene bizlerle birlikte olacak.

0: ulaşabileceğiniz en iyi noktadasınız. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Evet, Gafil Gezmiş Aşkın türküsü bizlerle birlikte oldu. Bu türkü insana sadece şunu söylüyor: hayat kısa. Kibrin, kavgaların, geçici sevdaların peşinden koşma. Bir hayat dersi dinledik efendim Radyo Çağdaş'ta. Evet, merhaba, Berna Hanım, Gebze'den Ayşe. Radyo Çağdaş'ta uzun zamandır takip ediyorum programlarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Programınız çok keyifli diyor, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Gebze'ye de çokça selamlar olsun. İyi akşamlar. Aslında daha gündüzdeyiz ama Gölcük'ten selamlar, türküler, gününüz daha güzel oluyor. Tüm dinleyenlere selamlar demiş, çok teşekkür ediyorum Edip Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine benim daimi dinleyicilerimden bir tanesi Derince'den Murat. Bu program sayesinde türkülere doyuyoruz demiş, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler Murat, hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Verilen emekler hep boşa gitti. Ben inanmadım diyecek Ozan Özdemir. Bu söz insanın içindeki direncin ifadesi de olabiliyor. Bazen sevda bitiyor ama insanın yine de bitmesine inanmak da istemiyor. Yürek gerçeği kabullene kadar da o cümle dilinde hep dolanıp duruyor. Ben inanmadım. Hadi hep birlikte kulak verelim, sonrası buralardayız.

Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı, Kırmızı Buğday Türküsü bizlerle birlikteydi. Toprağı, emeği, sevgi ve hasreti aynı anda hatırlatan kıymetli bir eser. Buğday emeğin bereketi ve toprağın sembolüdür. O yüzden insan hayat mücadelesini de temsil ediyor. Tabii Elif Buse'nin o berrak duygulu sesi Serkan Çağrı'nın klarnetiyle buluşunca adeta başka bir derinlik kazanmış. Evet efendim, sürekli Bergüzar eserini dinliyoruz ama bu sefer de Ümit Sülünoğlu'ndan yayınlamak isterim. Sizlerle buluşturmak isterim. Ekrem de bizleri dinlemekteymiş. Hoş geldin Ekrem, sefalar getirdin sen de. Bu arada Dubai Port çalışanlarına da, güvenlik personellerine de çokça selamlar olsun.

İki farklı kültürün ortak noktada buluşması ne kadar kıymetli değil mi? Selçuk Balcı ve Ender Balkır. Hal Var mı Bende türküsü bizlerle birlikteydi. Herkes kendine bu soruyu soruyor aslında. Hal kaldı mı bende? İnsan içine dönüp baktığı zaman hakikaten dışarıdan güçlü görünüyoruz ama içimizdeki kopan fırtınaları, neyle mücadele ettiğimizi, neyle sınandığımızı kimse bilmiyor tabii ki. Selçuk Balcı'nın o Karadeniz eskilerinden gelen o tanıdık duygusu, tabii Ender Balkır'ın derin ve tok yorumu bir araya gelince gerçekten bambaşka bir hal alıyor. Sevgili dinleyicilerimize de armağan etmiş olduk. Şimdi ise sırada güzel bir eseri buluşturalım sizlerle. Emirhan Kartal ve Uğur Arslan Gülom eseri bizlerle birlikte olacak. Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru geldik. Selamlar, Berna Hanım Ankara'dan yazıyorum. Radyo Çağdaş internetten takip ediyorum. Programınız çok samimi ve keyifli yayınlar diliyorum demiş. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de. Selamlar olsun Ankara'ya da. Başeskiler'den de dinleyenler varmış ailecek. Şu an yolculuktayız ve kulağımız sizde Berna Hanım. Bize de bir Türk Erman eder misiniz? Selamlar olsun Ali Bey. Tabii ki derman ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz cep telefonlarınızı Radyo Çağdaş aplikasyon uygulamasını indirebilir. Yani dünyanın neresinde olursanız onu dinleyebilirsiniz. İsviçre'den mesela bizi dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimiz de var. Çokça selamlar olsun size de. Her zaman yüreğimdesiniz, unutmayın lütfen, olur mu? Çünkü sessizce dinleyen kıymetli dinleyicilerim de çoktur benim. Gelsin bakalım Emirhan Kartal'la Uğur Arslan Gülom eseri. Sonrası kapanışımız için buralardayız.

Evet, Gülo Mesereli, Emirhan Kartal ve Uğur Arslan bizlerle birlikteydi. Bugün de Radyo Çağdaş'ta türkülerle, duygularla dolu bir yayın daha sonuna geldik. Evet, Anadolu'nun dağlarından, köylerinden, hatıralarından gelen ezgilerle aynı duyguda buluştuk. Bazen bir türkü bizi geçmişi hatırlattı, bazen içimizde sakladığımız o duyguları tercüman oldu. Radyo zaten biraz da budur. Aynı anda farklı şehirlerde, farklı hayatlarda yaşayan insanların aynı duyguda buluşması. Evet, bu güzel günde bana eşlik eden tüm dinleyicilerime çokça teşekkür ediyorum. Mesajlarıyla, selamlarıyla, istekleriyle yayına renk katan herkese sevgiler. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Koray Avcı yazımı kışa çevirdiğin eseri bir diğer adı Leyla'mla vedamızı gerçekleştirelim. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

sevdamsın. Gözlerinde yüreğin, yüreğinle sevdamsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Hadi hadi durma gel, ellere

0: terör yine hain saldırı ve Türkiye şehidine ağlıyor.
1: Kınamı elime yakıp da sen gönderdin askeri. Asker ocağı değil annem, bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

can şaraba doyduğunda, ol divana vardığında, cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın. Cehennemde yandığında, aklımda.

0: Öyle kolayca avlanmak yok.
1: Durdur şunları. Durdur şunları, orası mayınlı bölge, durdur.
2: Mustafa, bizi vuracaklar.
0: Vuramazlar.
2: O zaman elimiz hep mayın zaten. Buradan sağ çıkamayız.
3: Ölsek de kalsak da beraber.

Bayrakları gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmin, radyoda ince saz, ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet, satarsın ulan satarsın, açılmamış Gonca gülünü.

Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış.
ne olur. Kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

aşiret çocuğuyum. Adım Küheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. O yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir Küheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir Küheylanam. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirdi Şencico? Kardaçülümü sümbül soğanlarımı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylanım, mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında, yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü? Şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi. Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler kentik kentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu kuşlar ancak sırtımdan vururlar.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu arası. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için. Çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

0: Çağdaş'te. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu.

yapmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kuşağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım, ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı, savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı, dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin usanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildin diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamutta. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

yaşadıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz.

bilmem ki nesin lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimse misin bilmem ki nesin

misin? Yokluğun anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz.

Aç bir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin?

uykumun arasın, çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

uçtum, kanatlarımdan vuruldum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

benim güzel annem. Ala şafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

kısacası güzel annem. Bir çiçeği düşünürken nürfermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklara. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım.
1: Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım. Koynunda çiçekler.

gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiyim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yürüyorum. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca hep ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Kavuşmak özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık, yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan, iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk, oynardı bahçemizde.